0: bağlantı yukarı görünmeye başlamıştır.
1: CH Not Number 33 West Elm Street, 19th.